0: Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

saatlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri?

seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldun. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin Haziran akşamları. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbim acıttı. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum. Ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilme en iyisi.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Hadi geçmiş olsun.
1: Ben sözlerim.
2: Bir daha yapacağız
1: ben,
2: ya.
1: Ben iki yerde,
2: Bir daha yapacağız. Ya.
3: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: bisiklet ayağına gitsek.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
0: Yaylalarda gezdiririm seni.
1: Ha böyle garip bir arkadaş istersen.
0: Yoğurdan bisiklet memuru olarsak.
1: Beni ara.
2: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
0: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
0: Ha böyle can.
2: Peki ya, peki ya, buna ne dersin?
3: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere ayrılma.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
2: Sadece müzik.
3: Haydi.
4: En iyi. Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
5: Sadece müzik, en iyi müzik.
4: Yap gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada, yalnız sanadır bu hasretim.
6: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
7: Aşktan rısıyla dans ettim dün.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in sihirli lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu! İşe yaradı! Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Cinevizyon.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tek.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan

0: Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu spor kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşerilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor. Dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum, 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3

0: Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız.
3: Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan...
2: Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: ile tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi,
3: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Burası.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.
3: Komple, burası komple, Radyo Karadeniz.
4: Komple komple komple.
5: Kritiz.
4: Komple komple komple.
5: Tikiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Burası Radyo Karadeniz. Montatije şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kandır Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.
0: Reklam.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız.
4: Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan.
3: Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Bir saat boyunca sadece meraklısını bildiği 90'lar şarkılarıyla sizlerle birlikteyim ve bugün programımızı Hakan Peker, Bir Efsane ile açtık. Pınar Aylin, Adam Olayı'nda devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Müziğin birçok anlamda altın çağını yaşadığı yıllar olarak ifade edilir. Milyonlarca insanın anılarında bu şarkıların sağlam yer edindiği ise kaçınılmaz bir gerçek. Çocukluğunu veya gençliğini 90'larda geçiren büyük bir kitle, bugün 90'lar Türkçe pop şarkına tabiri caizse sığınmış durumda. Açıkçası biz de o sığınanlardanız. Retro'ya devam ediyoruz. Serdar Ortaç gecelerin adımını seslendirdi ve Asya olmadı yer sıradaki iş.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 6022.
3: Reklam.
0: Retro devam ediyor.

Türkiye'de şu ara birçok mekanda 90'lar Türkçe pop partileri düzenlenirken, büyük konser mekanlarında düzenlenen 90'lar Türkçe pop partileri oldukça kalabalık geçiyor. Günümüz pop şarkıcıları eskisine oranla daha çok 90'lar pop şarkısı coverlıyor ve 90'ların önemli isimleri bir araya gelip 90'lar kafası adı altında konser projeleri bile üretiyorlar. Retro'da 90'ları çalmaya devam ediyoruz. Gençliğimin Gözyaşı albümünden Sorma Nedeni dinledik ve Nilüfer'le devam ediyoruz. Ve Melan

Eski değil, eskimeyen 90'lar şarkılarıyla retro devam ediyor. Kayahan'dan Mor Menekşe'yi dinledik ve Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Suç Bende, Mustafa Sandal'ın ilk albümü ve 94 yılında çıktı. Suç Bende'nin klibinden sonra Sinan Çetin'in yönettiği Bay E filminde Mustafa Sandal da küçük bir rol almıştır. Bu albümün 3. klibi olan Beni Ağlatma, Bay E filminin de aynı zamanda soundtrack'ı olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nostalji dalgası durmak bilmez. Sıra 90'lara geldi. Sebep de hep aynı aslında. Bir gün mutsuzsak eğer, düne sığınma dışında yol kalmıyor önümüzde. Oya Bora'dan Seni Bana Yazmışları dinledik. Retro'ya devam ediyoruz ama yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Kenan Doğulu dinleyeceğiz. Çatlasın tüm düşmanlar.

sadece meraklılarının bildiği 90'ların şarkılarına yer verdiğimiz Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız 1993 yılına ait. Aşkın Nur Yengi'nin Sıramı Bekliyorum albümünden. Bir Zaman Hatası. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın. Reklam.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Haftanın perşembesinde bu güzel perşembenin en keyifli saatlerini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına. Ben Renna, mikrofonumun başındayım ve bu güzel perşembe gününü daha keyifli hale getirmek üzere önünüzdeki iki saat boyunca da yanı başınızdaki radyoda olacağım. Siz de radyonuzun sesini kısmazsanız eğer güne birlikte eşlik edeceğiz. Çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine birlikte eşlik edeceğiz. Hayatın ritmi başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz. We'll be right back.

0: yapardım.
1: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
2: Lydia, you know what's coming.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler.
1: Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
4: Cinevizyon.

Başı Bozuk albümünün sevilen şarkılarından Duman'la Edis'i konuk ettik Hayatın Ritminde. Sahne performanslarına ara vermeden devam ederken müzik dünyasının en çok dinlenenler arasında da yer almaya devam ediyor tabii ki Edis. Duman'la geride kalırken Funda Arar'la devam edeceğiz. 2020 hitini dinleyeceğiz ama yeni albümdeki yeni şarkının müjdesini vererek devam edelim. Çünkü uzun zamandır büyük bir titizlikle çalıştığı, kariyerinin o en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümünün ilk klibi bir davayı yayınladığı 10 eşsiz şarkı var albümde. Yine tabii ki köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip oldu Tüm Şehir Duydu. Peki biz 2020'ye gidiyoruz. 6 yıl öncesine Funda Arar bu kez Hayatın Ritminde Doldur Yüreğimi diyecek.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşerilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Sosyal medyanın algoritmasını az çok biliyorsunuz. Neyi beğeniyorsanız sonra o beğendiğiniz şeylere karşılık şeyler çıkartıyor. Ya da telefonlar bizi dinliyor mu diyoruz ya, evet dinliyorlar. Neyi konuşuyorsak ilgimiz dahilinde reklamlar ya da içerikler çıkartıyorlar karşımıza. Bazen böyle hani mutluluktan, mutlu olabileceğimiz şeylerden bahsediyorum ya. Bu kez karşıma çok güzel bir söz çıkarttı sosyal medyada. Mutluluğun sırlarından biri diyor. Dertlerini düşünmeden önce sahip olduğun nimetleri hatırlamak. Gerçekten de öyle. Hadi bugün öyle yapalım. Dertlerimizi düşünmeden önce sahip olduklarımızı, bize sunulan nimetleri bir hatırlayalım ki böylece hayattan daha fazla keyif alalım.

bir yazı daha yavaş yavaş sonlandırmaya hazırlanırken, geriye kalan yazdan bize hatırlayacağımız yaz aşkları kaldıysa eğer. Şimdi eskiden öyle bir şey vardı. Yazın yaz aşkları vardı. Kış başlanılan aşklar daha uzun sürerdi vesaire. Ama artık o düşünce, o kalıp yıkılmaya başlandı. Çünkü insanlar her şeyi çok hızlı tüketiyorlar. Sadece yaz aşkları değil, her dönemin aşkı hızlı tükenmeye başladı. İşte bilim insanları da romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktinin matematik formülüyle önceden tahmin edilebileceğini söylemiş. Yahu şu bilim insanları da aşka matematiksel olarak yaklaşmasa keşke dedim bu araştırmayı okuyunca. Romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktini matematiksel olarak hesapladıklarında doğru sonuçlara vardıklarını söylemişler. Yok, biz hesaplamayalım. Bakarsınız o hesaplar yanlış çıkar ama biz o yanlış hesaplar doğrultusunda yanlış şeyler düşünürüz. Bazen hayatı hesapsız yaşamak gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

gözleri hepsi bir olmuş bebeğimin kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri gördüğüm günden.

kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

akıllı olabilecek her şeye biraz mesafeli yaklaşıyorum. Akıllı evler, akıllı saatler, akıllı cihazlar, ne bileyim yani çok da akıllı olmasına gerek yok. Biz bu kadar akıllı bir çerçeve içerisinde büyümedik ne de olsa. Zira kendi aklımızı kullanıyorduk başka akıllara ihtiyaç duymadan. Ancak bu yeni bileklikle herhalde kötü alışkanlıklarımızdan daha kolay kurtulabileceğiz. Mühendisler, işte sigara içmek, küfür etmek, abur cubur yemek gibi kötü alışkanlıklar tekrarlandığında sizi elektrik şoklarıyla uyaran bir bileklik üretmiş. Böylece daha kontrollü, böylece vazgeçmek istediğiniz şeylerden daha kolay vazgeçebileceksiniz. Bir nevi hani ödül ceza sistemindeki ceza kısmını andırıyor. Öyle ki tek başına ya da saat üzerinde kullanılabilen bu bileklik sayesinde arkadaşlarınız da müdahale edebilecek bu bilekliğe. Sizin yapmak istemediğiniz her şeyi hayatınızdan çıkartabilecekler. Sosyal medya bağımlılığından diyet yapmaya, işte sigarayı bırakmaktan alkolü bırakmaya kadar aklınıza ne kadar kötü alışkanlık geliyorsa onların hepsini bu bileklik sayesinde daha kolay yapabileceksiniz. Haberiniz olsun. Piyasaya sunulsun. Bence hepimiz bir deneyelim. İhtiyacımız var gibi geldi.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşerilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Nazara inanır mısınız? Yani inandığımız için mi bu kadar çok acaba başımıza geliyor? Kimisi der ki yıldızın düşük o yüzden. Kimisi der ki inandığın için başına gelir. İnanmazsan hiçbir şey olmaz ama ben nazara inanırım. Yani nazara karşı koyabilmek için de aslında pek çok şey denemişimdir. Nazar boncuğu en sevdiklerim arasında. Görüntü olarak da seviyorum nazar boncuğunu. Ama aynı zamanda nazar boncuğu olabilecek bitkiler de varmış. Evinizde bakmanız, büyütmeniz, evinizde yetiştirmeniz gereken bitkiler varmış. Hem estetik olarak güzellik katıyorlarmış evimize, hem de enerjiyi yükseltip nazara iyi geldiğine inanılıyormuş. Mesela aloe vera. Hem nazara karşı koruyucu olduğuna inanılıyor, hem de sağlık açısından çok faydası var. Özellikle cilt bakımında. Paşa kılıcı, kılıç çiçeği çok severim. Çok da güzeldir. Çok da güzel çiçek açar. Nazara karşı da birebir. Kaktüs negatif enerjiyi emiyor. Sardunya evin enerjisini yükseltiyor. Şans bambusunun nazara karşı koruyucu olduğu söyleniyor. Eskiden 80'ler akımı var ya. Eskiden 80'lerde çok vardı. Kauçuk bitkisi nazarı uzaklaştırıyormuş. Şimdi de olsun evinizde bu bitkiler nazara karşı birebir dediler.

sabırlı mısınızdır yoksa sabırsız mı? Telaşlı mı davranırsınız? Tez canlı mısınız? Hani öyle derler ya eskiler. Eğer sabırlı bir insansanız bu haber size göre hanımlar beyler. Araştırmalar sabırlı bir insan olmanın ruh sağlığımızı desteklediğini söylüyor. Başkalarıyla olan bağlarımızı güçlendirdiğini, hatta hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabildiğini söylüyor. Biraz daha sakin, biraz daha sabırlı insanların daha sakin, daha mutlu bir ruh haline sahip olduğunu söylüyorlar. Ama işte bu biraz yapı meselesi. Yani bazen elde olmayan sebeplerle sabırsız davranabiliyoruz. Fakat sabırlı olmayı öğrenebiliriz. Ama yine de tabii ki kendinizi daraltmadan diyelim. Yalnız sabırlı olmanın faydası çokmuş. Biraz akışa göre yaşamak, biraz hayatı oluruna bırakmak lazım. Böylece sabırlı olmayı da öğreniyorsunuz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi.
1: Spor.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşerilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız.
3: Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan.
2: Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Resmi olarak sonbahar ayın 23'ünde, yani sonbahar ekinoksundan sonra giriş yapacağız. Tabi sıcaklıklar hala yaz normallerinde ilerlemeye devam ederken önümüzdeki gelecek olan sonbahar ayının ayakkabı modasından bahsedelim. Biliyorsunuz moda dünyası şimdi bir sonraki yazın modasını çoktan piyasaya sundu bile. O biraz hızlı ilerliyor. Biz yine bakalım 2026 sonbaharına retro çok gözde. 80'ler fotoğraflarından gına gelse de artık hepimizi, yine de 80'ler 90'lara dair pek çok şey bulacağız 2026 sonbaharında, özellikle ayakkabılarda. Retro spor ayakkabılardan minimalist terliklere kadar şıklıktan ödün vermeden konfor sunmaya odaklanan pek çok ayakkabı tarzıyla karşılaşabileceksiniz. Esnek babetler olacak mesela, şık ve rahat. Loaferları kullanmaya devam edeceksiniz. Eski spor ayakkabıları, retro spor ayakkabıları yeniden piyasaya sürüyorlar. Var mı o zamandan beri kalan? Yoktur artık, dağılıyorlar, dökülüyorlar ama siz yine de eski spor ayakkabıları gözden çıkartmayın. Animal desenler çok gözde olacak. Diz altı çizmeler, yine 2000'lerin diz altı çizmeleri geri döndü. Biraz daha sakin, biraz daha sade görünümüyle hatırlatmış olalım şimdiden hazırlananlara.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

Son yıllarda sosyal medya sayesinde pek çok şey öğrendik. Narsistler olduğunu öğrendik hayatımızda. Peki bu narsistlerin tam tersi ne oluyor? Egoizmmiş, narsizmin tam tersi. Bunu da öğrenmiş olduk. Öğrenmenin yaşı yok ne de olsa. İşte egoizmde insanlar kendi istek ve ihtiyaçlarını tamamen yok sayıyorlarmış. Narsistler nasıl tamamen kendileri için yaşıyorlarsa, egoizmde de insanlar tamamen karşı taraf için yaşıyormuş. Yani ikisi de uç noktalarda, bir ortası, bir dengesi olması lazım. Her şeyin, hayatın, davranışların, sevginin bile bir sınırı olması lazım ki her şeyin fazlası zarar, unutmayın.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor.

güne başlarken dedikodu yapmayı denediniz mi? Sabah sizi hızlı uyandıracak şeylerden biri de dedikodu yapmakmış ama kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Yani bilindik şeyleri konuşmak, herkesin bildiği mevzuları konuşmak dedikodu olmuyor ama bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden, üzmeden. Aman dedikodunun da bir sınırı var. Hep diyorum ya her şeyin bir sınırı var diye. Fakat yapılan araştırmalar diyor ki erkekler diyorlar kadınlara nazaran daha çok dedikodu yapıyorlar. Hiç çaktırmadan konuşuyorlar onlar. Biz gene belli ediyoruz konuştuğumuzu. Biz gene şöyle gözlerimizle bakarken belli ediyoruz kiminle neyi konuştuğumuzu ama erkekler çaktırmadan daha fazla dedikodu yapıyorlarmış. Araştırmacılar 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında bir anket yapmışlar ve erkeklerin kadınlara nazaran özellikle ofiste daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Öyle mi beyler? Bir düşünün bakalım. Etrafınıza bir bakın. Siz mi daha fazla konuşuyorsunuz acaba?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

80'ler modasına uyuyoruz ya, 80'ler modasından devam ediyoruz. O dönemde çok sevdiğimiz şarkılar vardı. Mesela bize öyle öğretmişlerdi. İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Hatırlayan var mıdır bu şarkıyı bilmiyorum ama bu güzel şarkılarla, böyle pozitif şarkılarla ruhumuza işlediler bizim iyilik yapmayı. Şimdiki neslin de buna ihtiyacı var. Sanki geç kaldık, daha küçükken aşılayacaktık o şarkıları. Fakat bazı insanlar iyiliği sonradan öğrense de bazı insanlar için iyilik yapmak doğuştan gelen bir yetenek aslında. Astrolojide de empati, anlayış, karşılık beklemeden yardım etme eğilimiyle öne çıkan bazı aylar olduğuna inanıyorlar. Saf, temiz kalpli, iyilik sever insanlar hangi aylarda doğarlarmış? Şubat ayı demişler öncelik olarak. Kova ve balığın normalin ötesinde empati sahibi olduğunu söylemişler. Koç ve boğa burcunun da, Nisan ayında doğanların da karşısındaki insanın söylediklerine inanma potansiyeli daha yüksekmiş. Biraz daha saf olduğunu söylüyorlar Nisan ayında doğan boğa ve koç burcunun. Ve gelelim son olarak Eylül ayında doğanlara. Başak ve terazinin de diğer burçlara, diğer aylarda doğanlara nazaran daha iyilik sever, daha yardım sever. Gürültü çıkartmadan, kimseye belli etmeden yardım eden insanlar olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Astrolojide bu doğum ayları özellikle Şubat, Nisan ve Eylül'de doğanların daha saf kalpli, daha iyiliksever olduğunu söylüyorlar. Bir bakın bakalım hem kendinize hem de etrafınıza.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor.

Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin de 2 saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bana ayrılan 2 saati tamamlamışım artık. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum ama çok sevdiğiniz şarkılar tabii ki hep yanı başınızda, bu yüzden radyonuz açık kalsın. Yarın haftanın cumasında yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalga dalga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım. Şeytan uçurum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon. If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the joke.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
0: Cinevision. Radyo Karadeniz. Alemde.

yere, gezdiğimiz yollara, birkaç damla gözyaşı.

beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan. Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Anababa Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdaluk etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşerilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

reklam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 14'te Ana Baba Ocağı Rize'de valilik önündeki miting alanında hemşehrilerimizle bir araya geliyor. Bu anlamlı buluşmada sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan... Haydi Rize, gelin hep birlikte bu coşkuya ortak olalım.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
2: Burası Radyo

0: yollarıma,
1: burası Radyo Karadeniz.
0: Sıradalar sıralandı, gelmedin yar.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla. Suçlama

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yürüyorum ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
1: İçine dert olacak sana bu son bakış. İçine dert olacak hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Gidim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: gözlerini gönlüme, bizi böyle bitirme.
1: Bazen mistik bir türküyle

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.